Sen nereye gelirsin? Sen nereye gelirsin? Sen nereye gelirsin?